Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

kadar korkmayın oğlum. Sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var. Yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun hadise.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadise'den Feryat.

Şimdi sizlere ufak bir test yapacağım. Şöyle bir düşünelim bakalım. Bundan tam 3 yıl önce mesela bir salı günü. Öğleden sonra saat 3'te tam olarak ne yapıyordunuz? Ne giymiştiniz? Hava nasıldı? Radyoda hangi şarkı çalıyordu? Hatırlamak imkansız gibi değil mi? Ama dünyada öyle birileri var ki bu soruya salisince cevap verebiliyorlar. Evet, tüm dünyada sadece 100 civarında kişide bulunan sıra dışı bir durumdan bahsediyorum. Yüksek üstün otobiyografik bellek, yani tıptaki adıyla Hasam diyeyim ben. Bu insanlar yaşadıkları her günü, her detayı kusursuz bir şekilde adeta bir video kaydı gibi hatırlıyorlar. Bence çok sinir bozucu. Eğer iyi uyuyorsanız böyle bir hastalığa yakalanma riskiniz bir tık daha düşükmüş. Bu kadarını da hatırlamak istemeyiz, değil mi?

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: olsun.
1: Her gün ekranlarda sosyal medyada iklim kriziyle ilgili hep o işimizi karartan dünyanın sonu mu geliyor dedirken felaket senaryolarını duymaya alıştık maalesef. Ama bugün geleceğe dair içimize de su serpecek, derin bir nefes aldıracak çok önemli bir bilimsel gelişmeden bahsedeceğim. Dünyanın önde gelen iklim bilimcileri toplantılar ve 2100 yılına dair, yani bu yüzyılın sonuna ilişkin en kötü senaryo analizlerini masaya yatırdılar. En büyük kabus neydi biliyor musunuz? Yüzyılın sonunda küresel sıcaklık artışının tam 4,5 dereceyi bulabileceğini öngörüyorlardı. Ama bu durum değişmiş. İnsanlık olarak tamamen kurtulmuş değiliz ama hala yapacak çok işimiz var. Dünya evet ısınıyor ama en azından uçurumun kenarından arabayla hafifçe geriye doğru kırılmayı başardık. Gelecek nesillere, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakma umudumuz artık çok daha güçlü.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bazen büyük konuşmamak gerekiyor bence. Teknolojiyi yakından takip edenler bilir. Elon Musk abimiz yine çıktı ve çok iddialı bir açıklama yaptı. Dedi ki, insan gözetimi olmadan çalışan tam otonom araçlar bu yıl içinde Amerika genelinde yaygınlaşacak. 10 yıla kalmaz. Yollarda direksiyon sallayan insan kalmayacak. Yapay zeka tamamen baskın olacak. Biz de tam vay be, geleceğe bak, teknoloji nereye gidiyor diye felsefe yapıyorduk ki Amerika'nın Atlanta kentinden bir video düştü önüme. Geleceğe olan inancımız bir saniyede yerle bir oldu. 50 tane sürücüsüz robot taksi, hani şu içi boş kendi kendine giden araçlar var ya, algoritmik bir hata yüzünden artık canlarımız sıkıldı. Canları canına mı takılmak istedi bilemiyoruz ama hep birlikte topluca bir gece gezmesine çıkmışlar. Hepsi aynı anda, aynı çıkmaz sokağa gitmiş. İçeride insan şoför yok, geri bas çık oradan falan diyen de yok. Görüntüleri bir izleseniz, yani bu robotik araçlara çok güvenemeyeceğinizi, henüz güvenemeyeceğinizi anlayabilirsiniz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

kahveyi aklama günü. Biliyorsunuz bir kötülüyoruz bir aklıyoruz. Yıllardır bitmeyen aile meclislerinde, arkadaş ortamlarında hep dönen o meşhur tartışma var ya. Aman çok kahve içme, tansiyonu fırlayacak, kalbin sıkışacak. İşte bilim dünyası bu konuya dair son araştırmalarla ezberleri bozdu ve kahve severlerin içine su serpti. Yeni yapılan kapsamlı araştırmaları ortaya koydu ki evet, kahve içtikten hemen sonra kısa süreli olarak tansiyonumuz hafifçe yükselebiliyor. Burası doğru ama sıkı durun, düzenli kahve tüketimi tek başına kalıcı bir yüksek tansiyon riskini kesinlikle arttırmıyormuş. O zaman ne diyoruz? Afiyet olsun.

İnsansı robotlar ve insanlığın onlara karşı verdiği o epik mücadele. Biliyorsunuz dünyanın en büyük sanayi gücü olan Çin'de nüfus 10 yıllardır görünmemiş bir hızla azalıyor. Öyle ki 2035'e kadar Çin nüfusunun tam 37 milyon azalması bekleniyor. Peki onlar ne yapıyor? Onlar da fabrikalara robot sürme kararı aldılar. İş gücündeki o devasa azalmanın tam %60'ını tek başına telafi edecek ve küresel üretimi kurtaracak robotlardan bahsediyoruz.

Figure AI şirketi çok konuşulacak bir deney imza attı. Kendi ürettikleri son teknoloji insansı robotla şirketteki insan bir stajyeri tam 10 saatlik bir paket ayıklama yarışına soktular. Hem de canlı yayında. Robot geride kalmış. Gerçekten. Üstelik ara vermeden çalışmasına rağmen. Böyle güzel bir haber de var yani. Devam ediyoruz.

Robotların yapay zekası bitmek bilmeyen pilleri olabilir. Ama gördüğünüz üzere bizim de kahve molasından sonra gelen o inanılmaz işi bitirip eve dönme motivasyonumuz var. Robotlar dünyayı kurtarır mı bilmez ama insan stajyerlerin azmi karşısında işleri hala çok zor. Günün de başarı haberiydi. Yeni saate hızla

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

değişiyor. Ama saatlere ihtiyacımız devam ediyor. Yani artık ihtiyaç mı, tüketim çılgınlığı mı bilemiyorum. Duymuşsunuzdur belki ünlü saat markacı Swatch ve ultra lüks saat devi Audemars Piguet bir araya geldiler ve Royal Pop adında özel bir koleksiyon çıkardılar. İşte ne olduysa bu saatler satışa çıktığı an oldu. Dünyanın dört bir yanındaki başkentlerde tam anlamıyla izdiham, hatta kaos görüntüleri ortaya çıktı. Araya polisler falan girmiş. Dükkanlar apar topar kapatılmış. Yani inanabiliyor musunuz? Kolunuza havalı bir saat takıp zamanı göreceksiniz diye polisten gaz yemek ya da bu işin şanından mı sayılıyor bilemiyorum. Çok da anlayamıyorum ama saatler güzel mi derseniz, evet, gerçekten sıra dışı ve güzel.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

enteresan bir araştırma yapmışlar ve birçok insanın neden sağ elini, yani sağlık olduğunu araştırmışlar. Suçlu ne genetiğimiz ne de anne babamız. Suçlu ilk çağlardaki atalarımız. Araştırmaya göre ne zaman ki iki ayak üzerinde dik yürümeye başladık ve beynimiz büyüdü, işte o an dengeler değişti. Yani dik yürüyelim derken çoğunluk olarak sol tarafı biraz ihmal etmişiz. Tabii aramızda bu durumu tamamen yıkan o soluk olan %10'luk çok özel bir kitle de var. Onların işi bu sağlak dünyada biraz zor ama zekalarıyla her zaman fark yaratıyorlar. Orası kesin. Kendimi de övmüş gibi oldum ama...

deyince akla uçsuz bucaksız kumsallar değildi. Sokaklarında kaybolunacak müzeler, akşamında tiyatro perdeleri açılan caddeler ve ilham veren galeriler. Düşünüyorsanız eğer, Time Out 2026 yılı için taze taze yayınladı kültür başkentlerini. Tam 24 bin kent sakininin ve küresel editör ağının oyları şekillendi. Podyumun ilk üçü. Değişmiyor aslında biliyorsunuz. Londra, Paris ve New York. Zaten şaşırtmadı liste. Ama listenin geri kalanı da tam anlamıyla bir kültür rotası şenliği. Berlin var, Cape Town var, Avustralya var, Brezilya var, Madrid var mesela İspanya'dan, Floransa var. Bilmiyorum hangilerine gittiniz, hangilerini tercih edersiniz. Ama hatırlatayım, yaz ve tatil yaklaşıyor.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

Başından belliydi zaten. Ben ihtiyaca binaen aşk icat.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası başladı. Biz de bu çarşambanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Günden keyif almak isteyenler, günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamak isteyenler için ben Rayna, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde. Yine dopdolu, yine çok sevdiğimiz seslerle, yine günün güzel haberleriyle bugünün iki saatini birlikte paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başladı bile.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Ahmet abla lütfen de.
1: Yerinde Dur kadar hit bir şarkı çıkacak mı bekliyoruz merakla ama yazlık yeni şarkılar da gelmeye devam ediyor. Tabii ki hiç şüphesiz hepsi birbirinden hit, hepsi birbirinden keyifli. Biz geçen yaz çokça dinlediğimiz Yerinde Dur'la bir kez daha hayatın ritminde Demet Akalın'la Sefo'yu konuk ettik. Peki radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Semih Cenk burada olacak, Hande'ler dinleyeceğiz. Bora Duran, Gülşen, Murat Dalkılıç, Soner Serakabadayı, Derya Ulu, Zerrin Özer, Melis Kar, çok daha fazlası var. Onlardan önce Topsuz Tüfeksiz de biraz eskilere gidelim, Merve Özbey kulağımızın pasını silsin.

Havalar ısındıkça telefonunuzun pil performansı düşecek diyorlar ve hem telefonunuzun pil performansı daha yüksek olsun diye hem de daha sağlıklı bir telefon kullanımı için telefonlarınızın kılıflarını çıkartın uyarısında bulunmuşlar. Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları sebebiyle akıllı telefonlarımızın performansı ve batarya sağlığı olumsuz etkileniyor diyor yapılan araştırmalar ve uzmanlar. Cihazlarınızın aşırı ısınmasını önlemek için özellikle yaz döneminde telefon kılıflarının çıkarılması tavsiyesinde bulunmuşlar. Oysa ki bana sorarsanız telefon kılıfları özellikle plajda, sahilde telefonu dış etkenlerden koruyor diye düşünüyordum. Fakat ısı tahliyesini engellediği için daha kritik bir hal alabilir diyorlar. Sıcak günlerde telefon kılıfını çıkartmak telefonun daha hızlı soğumasını sağlıyormuş. Aklınızda olsun, telefonunuz ısınmasın, ısınıyorsa kılıfı çıkartıp öyle soğutmayı deneyin.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi tabii havalar ısınınca soğuk içecek tüketimi de artmaya başladı ama en başta su tüketmek lazım. Özellikle sıcak havalarda günde 2-2,5 litre su mutlaka tüketmeye bakın. Su tüketimine aman dikkat edin. Onun haricinde tabii ki soğuk içecekler tüketebilirsiniz ama sevgili beyler, tükettiğiniz soğuk içecekler sizi kelliğe götürmesin. Uzmanlar bazı içeceklerin erkeklerde kelliğe sebep olduğunu söylüyorlar. Yapılan araştırmalarda pek çok içeceğin fazla tüketildiğinde erkek kelliğini arttırdığını söylüyorlar. Gelin bakalım hangi içecekler? Yoğun alkol tüketimi, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin eminimini azalttığı için saç köklerinin güç kaybetmesine sebep oluyormuş. Bu yüzden sıcak havalarda alkolden, her zaman alkolden uzak duracaksınız. Vazgeçilmez içeceklerimizden kahve de. Fazla tüketildiğinde, aşırı tüketildiğinde saç sağlığını olumsuz etkiliyor hem kadınlarda hem erkeklerde. Bu yüzden ölçülü tüketeceksiniz. Günde 3000 canı geçmeyeceksiniz. Zaten sıcak havada çarpıntı da yapar. Yeşil çay da antioksidan bakımından zengin ama fazla tüketirseniz işte her şey için geçerli en sağlıklı içecek bile fazla tüketildiğinde zarar veriyor. Saç köklerine olumsuz etki yapıyormuş. Keza aynı şekilde hazır meyve suları, yüksek şeker içeren gazlı içeceklerde özellikle erkek tipi saç dökülmesine yol açıyormuş. Haberiniz olsun beyler. Hatırlatmış olalım hanımlar. Saçlarınız daha güçlü olsun istiyorsanız bu içecekleri yeteri miktarda ölçülü tüketmekte fayda var.

Yine klimasız duramayacağımız bir yaz geliyor. Bu Haziran ayında bu kadar sıcaksa Temmuz Ağustos'u düşünemiyorum diyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Temmuz Ağustos'u düşüneceğiz, yaşayacağız, sağlık olsun ama işte klima karşısında ya da ventilatör karşısında çok fazla vakit geçirmeyeceğiz. Yaz sıcaklarında bunaltıcı gecelerde özellikle gece sabaha kadar klima çalıştırmanın ya da ventilatör çalıştırmanın solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabileceğini, havayı kurutacağı için alerjiyi tetikleyebileceğini ve dahi astım krizlerini geceleri arttırabileceğini söylüyorlar. Astım, bronşit ya da alerji öyküsü olanlar gece boyunca yüzünüze üfleyen bu rüzgar size fayda değil zarar getirecek, haberiniz olsun. Gece sıcaklarından korunmak için başka tedbirler almakta fayda var. Üzerinize gelmesin. Klimanın ya da ventilatörün serin havası sizi serinletecek gibi geliyor ama sonrasında sağlık problemi yaşamayın diye önceden uyarmış olayım.

ihtiyacımız var. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Ama sadece bedenen değil, ruhen de dinlenmeye ihtiyacımız var. Yani geceleri yatıp uyuduğunuzda eğer ruhunuz dinlenmiyorsa bedeninizin dinlenmesi bazen çok yeterli olmayabiliyor. Ya da tatile gittiğinizde tatildesiniz bedenen ama ruhen hala aklınız, fikriniz, kalbiniz geldiğiniz yerdeyse, atıyorum iş yerindeyse ya da birilerinin yanında kaldıysa ruhunuz dinlenemiyor. Ruhun da dinlenmesi lazım. Daha da önemlisi bedenden ziyade ruhun daha fazla ihtiyacı var. Hayatın koşuşturmacası içinde hep bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Hep bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Hele ki son yıllarda bu koşuşturma başarı biraz daha hızlı olmaya başladı. Dolayısıyla farkında olmadan yoruluyoruz. Bedenimizin yorulduğunu hissediyoruz. Belki sırtımız ağrıyor, belki başımız ağrıyor, enerjimiz tükeniyor ama ruhumuzun yorulduğunu hissetmiyoruz. Bu yüzden bedeniniz dinlenirken ruhunuzun da dinlendiğinden emin olun. Ve dahi sadece beden dinlenirken değil, ruhunuz beden çalışırken de dinlenebilir. Belki de şu anda yoldasınız, belki işte, belki okulda. Ama ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız kulağınız hep hayatın ritminde olsun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

kaç saat uyudunuz dün gece diye soracağım. İdeal uyku süresini açıklamışlardı biliyorsunuz. Ortalama 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakikanın ideal uyku süresi olduğunu söylüyorlardı. Sadece ideal uyku süresi değil, bu uyku süresinin yeni bir araştırmaya göre sağlıklı yaşlanma için de önemli olduğunu söylüyorlar. Yani genç kalmak, sağlıklı yaş almak için de bu kadar uyku uyumak gerekiyormuş. Eğer 6 saat 25 dakikanın altında uyursanız ya da 7 saat 50 dakikadan fazla uyursanız yaşlanma süreci hızlanabiliyormuş, haberiniz olsun. Yani genç kalmak için de ideal uyku süresine uymaya bakın. Sadece dinlenmek için değil.

Herhalde bir anne evladının en çok iyiliğini isteyendir. Annedir, babadır, ebeveynlerdir. Evladının en çok iyiliğini isteyen insanlar annesidir, babasıdır diye düşünüyorum ama en çok annedir bana sorarsanız. Bu yüzden hamileyken annenin tükettiği besinlere ne kadar dikkat ettiğini fark etmişsinizdir. Pek çok anne böyledir. Herkes demiyorum ama pek çok annenin bebeğinin sağlıklı dünyaya gelmesi için daha hamileyken yediklerine dikkat ettiğine şahit olmuşsunuzdur. Peki gerçekten hamileyken yediklerimiz bebeğin gelecekteki besin tercihlerini belirliyor mu? Mesela siz hamburger yemeyi çok fazla seviyorsunuz. Dünyaya geldikten ve dahi büyüdükten sonra acaba çocuğunuz da hamburger mi sevecek? Bu biraz genlerle alakalı. Hamileyken yediklerinizle de alakalı mı acaba diye araştırmışlar ve sonuç olarak anne karnındaki bebeğin ilk lezzet deneyiminin doğmadan önce yaşamaya başladığını ispatlamışlar. Koku ve aroma algı sistemlerinin gebeliğin son bölümünde işlevsel hale geldiğini söyleyen çalışmalar, özellikle çocuğunuz ilerleyen yaşlarda sebze meyve sevsin istiyorsanız doğuma yakın zamanlarda sağlıklı yiyecekler tüketilmesinde fayda var demiş yapılan araştırmalar. Yani gebelikte de çeşitli ve dengeli beslenmek çocuğunuzun ileride sağlıklı besinleri kabul etmesini kolaylaştırabilirmiş. Denemesi size kalsın. Hem siz sağlıklı beslenmiş olursunuz hem de bebeğinizi sağlıklı beslemiş olursunuz.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: Alan yaşadı.
1: Vücudumuzun bir biyolojik saati var diyoruz ya, yani hangi saatte uyumak istiyor, hangi saatte uyanmak istiyor, hangi besinleri tüketmek istiyor, nasıl bir işleyiş var, biyolojik saate uygun davranırsanız daha sağlıklı yaşalırsınız, daha sağlıklı yaşarsınız. Ama aynı şekilde daha genç olmak istiyorsanız cildinizin de biyolojik saatine uyum sağlamak gerekiyor. Yani canımızın istediği gibi yaşayamayacağız hayatı. İlla ki bir biyolojik saate uygun yaşamak gerekiyor. Daha genç ve güzel gözükmek istiyorsak. Peki cildin biyolojik saati nasıl işliyor diyorsanız eğer, yaş aldıkça ortaya çıkan ince çizgiler, koyu lekeler ortaya çıksın istemiyorsanız, güneşe maruziyetin biyolojik saati hızlandırdığını söylüyorlar. Bu yüzden güneşe fazla maruz kalmayacaksınız. Bu yaz biraz beyaz tenli olun, bronzlaşmayın, daha genç kalın diyorlar. Ya da antioksidan açısından zengin yiyecekler tükettiğinizde de cildinizin biyolojik saati sağlıklı işleyecek diyorlar. Güneş ışınları, iltihaplanma, oksidatif stresin de cildi hızlı yaşlandırdığını söylüyorlar. Aklınızda olsun daha genç kalmak için. Eğer estetisyenlerin kapısını çalmak istemiyorsanız cildinizin biyolojik saatini gözden kaçırmayın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Yaz sıcakları iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başlamışken şu dönemde ihtiyacımız olan tek şey su. Su tüketmediğinizde yaz ya da kış olsun vücudunuz farklı tepkiler veriyor aslında. Bu kez uzmanlar vücudumuz susuz kalırsa yalancı enfeksiyon ortaya çıkartabilir diyorlar. Öyle ki artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak özellikle yaşı ileri olan insanların 65 yaş üstünün az su tüketimi sebebiyle yalancı enfeksiyon bulgusuyla hastanelere başvurabileceğini söylüyorlar. Su tüketiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Sıcaklık rekoru kıracağımız bir yaz daha yaklaşırken.

İnsanoğlu hayatı boyu pek çok mutlu an yaşıyor. Pek az da hayal kırıklığı yaşıyor diyelim. Aslında hayal kırıklığı yaşama miktarı biraz da beklentiyle alakalı. Karşınızdan ne kadar çok şey beklerseniz, karşınızdaki insanlardan, etrafınızdan ne kadar çok şey beklerseniz hayal kırıklığı yaşama ihtimaliniz o kadar çok artıyor. Bu yüzden başkalarından beklemeyi bıraktığınız takdirde daha mutlu, daha sağlıklı, daha bağımsız bir yaşam süreceksiniz diyorlar. Yapılan araştırmalar, başkalarından bir şeyler beklemeyi bıraktığınızda hayatın çok daha yaşanabilir olduğunu yapılan araştırmalarla ortaya çıkartmış. Bu yüzden en çok kendinizden bekleyin, mutlu olmayı, en çok kendinizden her günden keyif almayı bekleyin. Mükemmeliyetçi olmayın. Ve dahi hayatın tadını çıkartmaya bakın. Bugün de tadını çıkartacağınız güzel bir çarşamba günü. Kimseden bir şey beklemezseniz daha mutlu olacağınız bir gün.

Çarşambanın iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de günden daha fazla keyif aldık. Ümit ediyorum her gün günden keyif almak için kulağınızı bu frekansa çevirin. Hayatın ritmiyle hafta içi her gün ben Rania yanı başınızdaki radyodayım. Yarın da görüşeceğiz bugünlük. Bize ayrılan iki saati tamamlıyoruz. Bugünlük hoşça kalın diyorum size. Yarın yine günün güzel haberleriyle, günün en güzel şarkılarıyla hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: gelsin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. Gel. Dokun bana yeter, tuhafmış ayrılık, tükendim artık, bir son ver gel, sarılmasan olur.

korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı o.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadise'den Feryat.

sizlere ufak bir test yapacağım. Şöyle bir düşünelim bakalım. Bundan tam 3 yıl önce mesela bir salı günü öğleden sonra saat 3'te tam olarak ne yapıyordunuz? Ne giymiştiniz? Hava nasıldı? Radyoda hangi şarkı çalıyordu? Hatırlamak imkansız gibi değil mi? Ama dünyada öyle birileri var ki bu soruya salisince cevap verebiliyorlar. Evet, tüm dünyada sadece 100 civarında kişide bulunan sıra dışı bir durumdan bahsediyorum. Yüksek üstün otobiyografik bellek, yani tıptaki adıyla HASAM diyeyim ben. Bu insanlar yaşadıkları her günü, her detayı kusursuz bir şekilde adeta bir video kaydı gibi hatırlıyorlar. Bence çok sinir bozucu. Eğer iyi uyuyorsanız böyle bir hastalığa yakalanma riskiniz bir tık daha düşükmüş. Bu kadarını da hatırlamak istemeyiz, değil mi?

Her gün ekranlarda, sosyal medyada iklim kriziyle ilgili hep o işimizi karartan dünyanın sonu mu geliyor dedirken felaket senaryolarını duymaya alıştık maalesef. Ama bugün geleceğe dair içimize de su serpecek, derin bir nefes aldıracak çok önemli bir bilimsel gelişmeden bahsedeceğim. Dünyanın önde gelen iklim bilimcileri toplantılar ve 2100 yılına dair, yani bu yüzyılın sonuna ilişkin en kötü senaryo analizlerini masaya yatırdılar. En büyük kabus neydi biliyor musunuz? Yüzyılın sonunda küresel sıcaklık artışının tam 4,5 dereceyi bulabileceğini öngörüyorlardı. Ama bu durum değişmiş. İnsanlık olarak tamamen kurtulmuş değiliz ama hala yapacak çok işimiz var. Dünya evet ısınıyor ama en azından uçurumun kenarından arabayla hafifçe geriye doğru kıymayı başardık. Gelecek nesillere, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakma umudumuz artık çok daha güçlü.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bazen büyük konuşmamak gerekiyor bence. Teknolojiyi yakından takip edenler bilir. Elon Musk abimiz yine çıktı ve çok iddialı bir açıklama yaptı. Dedi ki, insan gözetimi olmadan çalışan tam otonom araçlar bu yıl içinde Amerika genelinde yaygınlaşacak. 10 yıla kalmaz. Yollarda direksiyon sallayan insan kalmayacak. Yapay zeka tamamen baskın olacak. Biz de tam vay be, geleceğe bak, teknoloji nereye gidiyor diye felsefe yapıyorduk ki Amerika'nın Atlanta kentinden bir video düştü önüme. Geleceğe olan inancımız bir saniyede yerle bir oldu. 50 tane sürücüsüz robot taksi, hani şu içi boş kendi kendine giden araçlar var ya, algoritmik bir hata yüzünden artık canları mı sıkıldı? Canları canına mı takılmak istedi bilemiyoruz ama hep birlikte topluca bir gece gezmesine çıkmışlar. Hepsi aynı anda, aynı çıkmaz sokağa gitmiş. İçeride insan şoför yok, geri bas çık oradan falan diyen de yok. Görüntüleri bir izleseniz, yani bu robotik araçlara çok güvenemeyeceğinizi, henüz güvenemeyeceğinizi anlayabilirsiniz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

kahveyi aklama günü. Biliyorsunuz bir kötülüyoruz bir aklıyoruz. Yıllardır bitmeyen aile meclislerinde, arkadaş ortamlarında hep dönen o meşhur tartışma var ya. Aman çok kahve içme, tansiyonu fırlayacak, kalbin sıkışacak. İşte bilim dünyası bu konuya dair son araştırmalarla ezberleri bozdu ve kahve severlerin içine su serpti. Yeni yapılan kapsamlı araştırmalar ortaya koydu ki evet, kahve içtikten hemen sonra kısa süreli olarak tansiyonumuz hafifçe yükselebiliyor. Burası doğru ama sıkı durun, düzenli kahve tüketimi tek başına kalıcı bir yüksek tansiyon riskini kesinlikle arttırmıyormuş. O zaman ne diyoruz? Afiyet olsun.

İnsansı robotlar ve insanlığın onlara karşı verdiği o epik mücadele. Biliyorsunuz dünyanın en büyük sanayi gücü olan Çin'de nüfus 10 yıllardır görünmemiş bir hızla azalıyor. Öyle ki 2035'e kadar Çin nüfusunun tam 37 milyon azalması bekleniyor. Peki onlar ne yapıyor? Onlar da fabrikalara robot sürme kararı aldılar. İş gücündeki o devasa azalmanın tam %60'ını tek başına telafi edecek ve küresel üretimi kurtaracak robotlardan bahsediyoruz.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yaşayacağımız robotlar gümbür gümbür iş hayatına giriyor. Ama hemen gelecekte işsiz mi kalacağız diye panik yapmayın. Çünkü insanlığın robotlara karşı kazandığı muazzam zaferin haberi de tam arkasından geldi. Dünyanın en büyük robotik girişimlerinden biri olan 39 milyar dolarlık Figure AI şirketi çok konuşulacak bir deneye imza attı. Kendi ürettikleri son teknoloji insansı robotla şirketteki insan bir stajyeri tam 10 saatlik bir paket ayıklama yarışına soktular. Hem de canlı yayında. Robot geride kalmış. Gerçekten. Üstelik ara vermeden çalışmasına rağmen. Böyle güzel bir haber de var yani. Devam ediyoruz.

Robotların yapay zekası bitmek bilmeyen pilleri olabilir. Ama gördüğünüz üzere bizim de kahve molasından sonra gelen o inanılmaz işi bitirip eve dönme motivasyonumuz var. Robotlar dünyayı kurtarır mı bilmez ama insan stajyerlerin azmi karşısında işleri hala çok zor. Günün de başarı haberiydi. Yeni saate hızla

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Değişiyor ama saatlere ihtiyacımız devam ediyor. Yani artık ihtiyaç mı, tüketim çılgınlığı mı bilemiyorum. Duymuşsunuzdur belki ünlü saat markası Swatch ve ultra lüks saat devi Audemars Piguet bir araya geldiler ve Royal Pop adında özel bir koleksiyon çıkardılar. İşte ne olduysa bu saatler satışa çıktığı an oldu. Dünyanın dört bir yanındaki başkentlerde tam anlamıyla izdiham, hatta kaos görüntüleri ortaya çıktı. Araya polisler falan girmiş, dükkanlar apar topar kapatılmış. Yani inanabiliyor musunuz? Kolunuza havalı bir saat takıp zamanı göreceksiniz diye polisten gaz yemek ya da bu işin şanından mı sayılıyor bilemiyorum. Çok da anlayamıyorum ama saatler güzel mi derseniz, evet gerçekten sıra dışı ve güzel.

0: yapayım.
1: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

enteresan bir araştırma yapmışlar ve birçok insanın neden sağ elini, yani sağlık olduğunu araştırmışlar. Suçlu ne genetiğimiz ne de anne babamız. Suçlu ilk çağlardaki atalarımız. Araştırmaya göre ne zaman ki iki ayak üzerinde dik yürümeye başladık ve beynimiz büyüdü, işte o an dengeler değişti. Yani dik yürüyelim derken çoğunluk olarak sol tarafı biraz ihmal etmişiz. Tabii aramızda bu durumu tamamen yıkan o soluk olan %10'luk çok özel bir kitle de var. Onların işi bu sağlak dünyada biraz zor ama zekalarıyla her zaman fark yaratıyorlar. Orası kesin. Kendimi de övmüş gibi oldum ama...

tatile denince aklı uçsuz bucaksız kumsallar değildi. Sokaklarında kaybolunacak müzeler, akşamında tiyatro perdeleri açılan caddeler ve ilham veren galeriler. Düşünüyorsanız eğer, Time Out 2026 yılı için taze taze yayınladı kültür başkentlerini. Tam 24 bin kent sakininin ve küresel editör ağının oyları şekillendi. Podyumun ilk üçü. Değişmiyor aslında biliyorsunuz. Londra, Paris ve New York. Zaten şaşırtmadı liste. Ama listenin geri kalanı da tam anlamıyla bir kültür rotası şenliği. Berlin var, Cape Town var, Avustralya var, Brezilya var, Madrid var mesela İspanya'dan, Floransa var. Bilmiyorum hangilerine gittiniz, hangilerini tercih edersiniz. Ama hatırlatayım, yaz ve tatil yaklaşıyor.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da Ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası başladı. Biz de bu çarşambanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Günden keyif almak isteyenler, günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamak isteyenler için ben Rania, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde. Yine dopdolu, yine çok sevdiğimiz seslerle, yine günün güzel haberleriyle bugünün iki saatini birlikte paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Yerinde Dur kadar hit bir şarkı çıkacak mı bekliyoruz merakla ama yazlık yeni şarkılar da gelmeye devam ediyor. Tabii ki şüphesiz hepsi birbirinden hit, hepsi birbirinden keyifli. Biz geçen yaz çokça dinlediğimiz Yerinde Dur'la bir kez daha hayatın ritminde Demet Akalın'la Sefo'yu konuk ettik. Peki radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Semih Cenk burada olacak, Hande Yener dinleyeceğiz. Bora Duran, Gülşen, Murat Dalkılıç, Soner Sarıkabadayı, Derya Ulu, Zerrin Özer, Melis Kar, çok daha fazlası var. Onlardan önce Topsuz Tüfeksiz de biraz eskilere gidelim, Merve Özbey kulağımızın pasını silsin.

Havalar ısındıkça telefonunuzun pil performansı düşecek diyorlar ve hem telefonunuzun pil performansı daha yüksek olsun diye hem de daha sağlıklı bir telefon kullanımı için telefonlarınızın kılıflarını çıkartın uyarısında bulunmuşlar. Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları sebebiyle akıllı telefonlarımızın performansı ve batarya sağlığı olumsuz etkileniyor diyor yapılan araştırmalar ve uzmanlar. Cihazlarınızın aşırı ısınmasını önlemek için özellikle yaz döneminde telefon kılıflarının çıkarılması tavsiyesinde bulunmuşlar. Oysa ki bana sorarsanız telefon kılıfları özellikle plajda, sahilde telefonu dış etkenlerden koruyor diye düşünüyordum. Fakat ısı tahliyesini engellediği için daha kritik bir hal alabilir diyorlar. Sıcak günlerde telefon kılıfını çıkartmak telefonun daha hızlı soğumasını sağlıyormuş. Aklınızda olsun, telefonunuz ısınmasın, ısınıyorsa kılıfı çıkartıp öyle soğutmayı deneyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi tabii havalar ısınınca soğuk içecek tüketimi de artmaya başladı ama en başta su tüketmek lazım. Özellikle sıcak havalarda günde 2-2,5 litre su mutlaka tüketmeye bakın. Su tüketimine aman dikkat edin. Onun haricinde tabii ki soğuk içecekler tüketebilirsiniz ama sevgili beyler, tükettiğiniz soğuk içecekler sizi kelliğe götürmesin. Uzmanlar bazı içeceklerin erkeklerde kelliğe sebep olduğunu söylüyorlar. Yapılan araştırmalarda pek çok içeceğin fazla tüketildiğinde erkek kelliğini arttırdığını söylüyorlar. Gelin bakalım hangi içecekler? Yoğun alkol tüketimi, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin eminimini azalttığı için saç köklerinin güç kaybetmesine sebep oluyormuş. Bu yüzden sıcak havalarda alkolden, her zaman alkolden uzak duracaksınız. Vazgeçilmez içeceklerimizden kahve de fazla tüketildiğinde, aşırı tüketildiğinde saç sağlığını olumsuz etkiliyor hem kadınlarda hem erkeklerde. Bu yüzden ölçülü tüketeceksiniz. Günde 3000 canı geçmeyeceksiniz. Zaten sıcak havada çarpıntı da yapar. Yeşil çay da antioksidan bakımından zengin ama fazla tüketirseniz işte her şey için geçerli en sağlıklı içecek bile fazla tüketildiğinde zarar veriyor. Saç köklerine olumsuz etki yapıyormuş. Keza aynı şekilde hazır meyve suları, yüksek şeker içeren gazlı içeceklerde özellikle erkek tipi saç dökülmesine yol açıyormuş. Haberiniz olsun beyler. Hatırlatmış olalım hanımlar. Saçlarınız daha güçlü olsun istiyorsanız bu içecekleri yeteri miktarda ölçülü tüketmekte fayda var.

yine klimasız duramayacağımız bir yaz geliyor. Bu Haziran ayında bu kadar sıcaksa Temmuz Ağustos'u düşünemiyorum diyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Temmuz Ağustos'u düşüneceğiz, yaşayacağız, sağlık olsun ama işte klima karşısında ya da ventilatör karşısında çok fazla vakit geçirmeyeceğiz. Yaz sıcaklarında, bunaltıcı gecelerde, özellikle gece sabaha kadar klima çalıştırmanın ya da ventilatör çalıştırmanın solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabileceğini, havayı kurutacağı için alerjiyi tetikleyebileceğini ve dahi astım krizlerini geceleri arttırabileceğini söylüyorlar. Astım, bronşit ya da alerji öyküsü olanlar, gece boyunca yüzünüzü üfleyen bu rüzgar size fayda değil, zarar getirecek, haberiniz olsun. Gece sıcaklarından korunmak için başka tedbirler almakta fayda var. Üzerinize gelmesin klimanın ya da ventilatörün serin havası. Sizi serinletecek gibi geliyor ama sonrasında sağlık problemi yaşamayın diye önceden uyarmış olayım.

ihtiyacımız var. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Ama sadece bedenen değil, ruhen de dinlenmeye ihtiyacımız var. Yani geceleri yatıp uyuduğunuzda eğer ruhunuz dinlenmiyorsa bedeninizin dinlenmesi bazen çok yeterli olmayabiliyor. Ya da tatile gittiğinizde tatildesiniz bedenen ama ruhen hala aklınız, fikriniz, kalbiniz geldiğiniz yerdeyse, atıyorum iş yerindeyse ya da birilerinin yanında kaldıysa ruhunuz dinlenemiyor. Ruhun da dinlenmesi lazım. Daha da önemlisi bedenden ziyade ruhun daha fazla ihtiyacı var. Hayatın koşuşturmacası içinde hep bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Hep bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Hele ki son yıllarda bu koşuşturma başarı biraz daha hızlı olmaya başladı. Dolayısıyla farkında olmadan yoruluyoruz. Bedenimizin yorulduğunu hissediyoruz. Belki sırtımız ağrıyor, belki başımız ağrıyor, enerjimiz tükeniyor ama ruhumuzun yorulduğunu hissetmiyoruz. Bu yüzden bedeniniz dinlenirken ruhunuzun da dinlendiğinden emin olun. Ve dahi sadece beden dinlenirken değil, ruhunuz beden çalışırken de dinlenebilir. Belki de şu anda yoldasınız, belki işte, belki okulda. Ama ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız kulağınız hep hayatın ritminde olsun.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: 徹夜。
1: Kaç saat uyudunuz dün gece diye soracağım. İdeal uyku süresini açıklamışlardı biliyorsunuz. Ortalama 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakikanın ideal uyku süresi olduğunu söylüyorlardı. Sadece ideal uyku süresi değil, bu uyku süresinin yeni bir araştırmaya göre sağlıklı yaşlanma için de önemli olduğunu söylüyorlar. Yani genç kalmak, sağlıklı yaş almak için de bu kadar uyku uyumak gerekiyormuş. Eğer 6 saat 25 dakikanın altında uyursanız ya da 7 saat 50 dakikadan fazla uyursanız yaşlanma süreci hızlanabiliyormuş, haberiniz olsun. Yani genç kalmak için de ideal uyku süresine uymaya bakın. Sadece dinlenmek için değil.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Herhalde bir anne evladının en çok iyiliğini isteyendir. Annedir, babadır, ebeveynlerdir. Evladının en çok iyiliğini isteyen insanlar annesidir, babasıdır diye düşünüyorum ama en çok annedir bana sorarsanız. Bu yüzden hamileyken annenin tükettiği besinlere ne kadar dikkat ettiğini fark etmişsinizdir. Pek çok anne böyledir. Herkes demiyorum ama pek çok annenin bebeğinin sağlıklı dünyaya gelmesi için daha hamileyken yediklerine dikkat ettiğine şahit olmuşsunuzdur. Peki gerçekten hamileyken yediklerimiz bebeğin gelecekteki besin tercihlerini belirliyor mu? Mesela siz hamburger yemeyi çok fazla seviyorsunuz. Dünyaya geldikten ve dahi büyüdükten sonra acaba çocuğunuz da hamburger mi sevecek? Bu biraz genlerle alakalı. Hamileyken yediklerinizle de alakalı mı acaba diye araştırmışlar ve sonuç olarak anne karnındaki bebeğin ilk lezzet deneyiminin doğmadan önce yaşamaya başladığını ispatlamışlar. Koku ve aroma algı sistemlerinin gebeliğin son bölümünde işlevsel hale geldiğini söyleyen çalışmalar, özellikle çocuğunuz ilerleyen yaşlarda sebze meyve sevsin istiyorsanız doğuma yakın zamanlarda sağlıklı yiyecekler tüketilmesinde fayda var demiş yapılan araştırmalar. Yani gebelikte de çeşitli ve dengeli beslenmek çocuğunuzun ileride sağlıklı besinleri kabul etmesini kolaylaştırabilirmiş. Denemesi size kalsın. Hem siz sağlıklı beslenmiş olursunuz hem de bebeğinizi sağlıklı beslemiş olursunuz.

0: dostum.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: an yaşadı.
1: Vücudumuzun bir biyolojik saati var diyoruz ya. Yani hangi saatte uyumak istiyor, hangi saatte uyanmak istiyor, hangi besinleri tüketmek istiyor, nasıl bir işleyiş var? Biyolojik saate uygun davranırsanız daha sağlıklı yaşalırsınız, daha sağlıklı yaşarsınız. Ama aynı şekilde daha genç olmak istiyorsanız cildinizin de biyolojik saatine uyum sağlamak gerekiyor. Yani canımızın istediği gibi yaşayamayacağız hayatı. İllaki bir biyolojik saate uygun yaşamak gerekiyor. Daha genç ve güzel gözükmek istiyorsak. Peki cildin biyolojik saati nasıl işliyor diyorsanız eğer, yaş aldıkça ortaya çıkan ince çizgiler, koyu lekeler ortaya çıksın istemiyorsanız, güneşe maruziyetin biyolojik saati hızlandırdığını söylüyorlar. Bu yüzden güneşe fazla maruz kalmayacaksınız. Bu yaz biraz beyaz tenli olun, bronzlaşmayın, daha genç kalın diyorlar. Ya da antioksidan açısından zengin yiyecekler tükettiğinizde de cildinizin biyolojik saati sağlıklı işleyecek diyorlar. Güneş ışınları, iltihaplanma, oksidatif stresin de cildi hızlı yaşlandırdığını söylüyorlar. Aklınızda olsun, daha genç kalmak için. Eğer estetisyenlerin kapısını çalmak istemiyorsanız cildinizin biyolojik saatini gözden kaçırmayın.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Yaz sıcakları iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başlamışken şu dönemde ihtiyacımız olan tek şey su. Su tüketmediğinizde yaz ya da kış olsun vücudunuz farklı tepkiler veriyor aslında. Bu kez uzmanlar vücudumuz susuz kalırsa yalancı enfeksiyon ortaya çıkartabilir diyorlar. Öyle ki artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak özellikle yaşı ileri olan insanların 65 yaş üstünün az su tüketimi sebebiyle yalancı enfeksiyon bulgusuyla hastanelere başvurabileceğini söylüyorlar. Su tüketiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Sıcaklık rekoru kıracağımız bir yaz daha yaklaşırken.

İnsanoğlu hayatı boyu pek çok mutlu an yaşıyor. Pek az da hayal kırıklığı yaşıyor diyelim. Aslında hayal kırıklığı yaşama miktarı biraz da beklentiyle alakalı. Karşınızdan ne kadar çok şey beklerseniz, karşınızdaki insanlardan, etrafınızdan ne kadar çok şey beklerseniz hayal kırıklığı yaşama ihtimaliniz o kadar çok artıyor. Bu yüzden başkalarından beklemeyi bıraktığınız takdirde daha mutlu, daha sağlıklı, daha bağımsız bir yaşam süreceksiniz diyorlar. Yapılan araştırmalar, başkalarından bir şeyler beklemeyi bıraktığınızda hayatın çok daha yaşanabilir olduğunu yapılan araştırmalarla ortaya çıkartmış. Bu yüzden en çok kendinizden bekleyin, mutlu olmayı, en çok kendinizden her günden keyif almayı bekleyin. Mükemmeliyetçi olmayın. Ve dahi hayatın tadını çıkartmaya bakın. Bugün de tadını çıkartacağınız güzel bir çarşamba günü. Kimseden bir şey beklemezseniz daha mutlu olacağınız bir gün.

Çarşambanın iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de günden daha fazla keyif aldık. Ümit ediyorum her gün günden keyif almak için kulağınızı bu frekansa çevirin. Hayatın ritmiyle hafta içi her gün ben Rania yanı başınızdaki radyodayım. Yarın da görüşeceğiz bugünlük. Bize ayrılan iki saati tamamlıyoruz. Bugünlük hoşça kalın diyorum size. Yarın yine günün güzel haberleriyle, günün en güzel şarkılarıyla hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: değmesin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin